0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: 98

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mamlo. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Simo! Nossa!

Hitofam 98 chiroyli taronalar ketma-ketligi va 17:17 ozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Arnasoyetta deb yozasiz va Osiyo brendidan Zavod qarshidagi do'konga olib boradi. Nasha go'shtli mahsulotlar

Kimga kerak borgarlangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u g'am.

0: Emem sen de onlardan birisin.
1: İnsondaki gazap, korku, keçirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik ve odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar, hamda bolalikdagi ong jarohatlari

0: Daim otingda.
1: Solonlari qaytib kelmaydi mening hayotimga shirin sevgingsiz. Sening chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechir meni. Zarcha osori qizgan bo'lsam-da nozik qalbingga. Sening chiroyli qalbing.

meni sog'ingan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak, tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak, seni sog'ingan bo'lsa kerak.

0: Seni sog'ingan bo'lsa kerak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak bu yurak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Yuqori dinamikada Hit FM.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.